izindlu ngisama kolakhe thathe izindlu ngiyathela ngemama ngiyathela bas tete tete hamba ke mamshesh hamba